Gel Mersin'e sıfır, Şantin'e gir. Cephetarlan binazan, yoga nehi. Cephetarlan binazan, yoga nehi. Prabhu, darshan.